0: ni da hoton to mi to lo po wa kanu do nu me wa 44 me wa ji to lo fi oko abo to e bada en kuno me ti ga die asota laza lo igbe to a fun je won yan do a o ko nu re
1: Eh,
0: e ya toni e ma re gbon lo ojin ye a
2: ganji o lonu kan ton do atu glenzin do go kame we pe asitona atu glenzin do go kame we pe asitona na kado gbejizo lo bo zin o rombo yi pe o logo zo da leji
0: e ben kan ton to mi to lo po wa kanu donu me wa kanu we
3: o donu
0: me je gari e
3: se me ne fe
0: me
3: Fleno
0: Ernest. Fleno Ernest.
3: Oui. Allô.
0: Yo to do here Fleno Ernest.
3: Logo
0: zo we go Tony
2: pe jizo lo bo sin rombo yi pe o logo zo da leji
3: e le lo o yo e pe logo zo da leji o don logo zo mo do we da we na so se do logo zo e so bo ni e ta pe ke o
0: Eyon, eyon.
3: Yen ke gwen
0: men. Eyon, aten pon, yo te pon, yo te pon me de vule le, nan pon le, nan dok ben ye. Eyon, yo te pon me hon ton, mi do ya, le, mo lo jen
2: ye. Enen, atu glenzin do go kamen, bo yi pe asi ton non. Atu glenzin do go kamen, bo yi pe asi ton non. Gbe di zo, lo bo zin yo ron, bo yi pe logo zo da leji. Gbe di zo, lo bo zin yo ron, bo yi pe logo zo do a leji.
0: Alo ka mi ton wole lo fi ron ton to mi ton 45 86 00 01 44 70 44 po lo kon ene re mi ho jan yon mi aje te do fe mi ton e fi bo mi fron lo o ene re jan yon mi na ajo mi do imo gbede pon ame mi o te kon mi ron ton to mi ton me lo kura riba me lo kura wa 44 di 44 ron ton kwa bo to e ay ti da wakari wakwe to e ma wafi se gbede to e gadi ya ben C'est un gros fidèle. C'est un peu d'agacé. Aïe, à fond, l'eau est là. Le tekaro gamin. Et on a un achat de ce nom. Mais le 44 70 44 44 poto 45 86 00 dit au 01 l'heure. Tiens, nous convoitons et roue à gomme ton fils. On t'en tourne top. Le coup de canoë. Ton nom est à canoë.
3: Doruwe.
0: Me chegali.
3: Lipo Severin.
0: Lipo Severin, mi otu doye.
3: Me tu mi haya mi la meredo.
0: Mi otu doye.
3: Oh, loro mi kodan. Ero, ewa itati doron. Kon, wano bremi eri e jay gwe me.
0: A chou grenzi no koka me, bi pasi tonon.
3: Ano gbe mi re ebi e ga je igbe we go we go do do lo lo go do ye do mi ye do mi wa fa e ni bo me no go do go go mi e
0: me we go do re
3: we go na
0: e na ten we
3: bi we ye na
0: da e possible e na ten we wa e o to gbe an se we
3: e da yo
0: 01 44 70 44 44 01 45 86 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ado
3: edo bla gwi me weya
0: mu koto wa
3: asito no do rido bla gwi me weya di aji
0: bla gwi me weya di aji but we go
3: na ye be le fe fi agbe e we be yi
0: ah
3: So,
0: Maria Gossi, who saw no more with Lugabo and Wing. Oh, can we dim it? Yeah.
2: Oh,
0: Can we dim it?
3: You are not.
0: 0144-70-44-44-0145-86-00 Epo medopo we deo mi a yi ba wa kwa esafi Nukun wero yi ye disi no Epo medopo me we deo mi a yi ba wa kwa esafi Mi o tekpo mi konton tolo mi to E indo mi ka wada yome Medopo a li ba we Do nou konton tolo mi to E wa 44 je kwa botu we Me te gali ye A hold on, Sean. You told me, Sean.